0: Evet.
1: Sporting diye. Oye.
0: Yani çatkı da görün.
2: Yine şefkat mühim.
1: Evet, yorum. Polisi dinle.